Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırıyorum link genug. Kemi firin, halak firin, sevil.